to ye punumu, se wunim nyamia, wabra was in ECG sumuno, in so far yuna, nyami or di misie bonsu numuno, sa nyami kukukuna, na me so se sumuno, na, se me kan ye to mina, isra nyamina, yesumuno na, wadum yema, or si, mi ye bu bronkos yantino, or si mi se me ye ya, min say da, uye bu bronkos yawati, se nyami si ube ye ya, won say wa.

0: You are listening to the Ultimate Radio Station
1: with King Ghana, the Capital, Mene
2: Obana.
3: Me, ah, ne man. Me, me, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,